0: ölçt, eğer zakskın ey, ey ölçt, eğer zakskın ey, ölçt, eğer zakskın ey.
1: Sige, hoe ik me toe, permalergisch, ik schiet hem hier, want moeilijk is vol.